dikke dikke. Stuk stuk aan stuk stuk. Stuk dikke dikke dikke. Stuk dikke dikke dikke. Stuk dikke dikke dikke. Stuk dikke dikke dikke. Stuk dikke dikke dikke.